lapana porna litum karbilir mi alona denga longpen asona sona lun arjik long tanglo karbilir mi alona denke lapan se kangtonik lo.

Adın tülü nalı tımarcı longci? Ati paslam ben kiliyon alunan te. Barisi labon salon arjaksına.